0: na Pereira.
1: Ne yapıyorsun sıranya süre? Yere sıra ben nalaz antarım. Bir gün ak kurçuyorsun sandalonda. Ne yuku mekde manar kıyı sabah kanşılı. Çağrı ne yuku büyüküm de. Ne yuku çağla andar kıyı çağla işte oyna. Ramda aslan pata. Antar ama mayo. Profesör plajyaste. Andar kıyı kapandırıl.

Kendine yaşayan sıraya sürü. Yere sürümün nalı zantar. Bir gününe kurçuya sınan zantar bunda. Nüku mülkü mandar kıyı sıvra kanıştı. Çağrı nüku büyülümde. Nakı çağla, andar kıyı çağla. İşte aynı. Ramda aslanın parta. Antar ama mayo. Profesör pleyi